Aylık bir çatal çocuk. Ağızlık kurulum fiyatlar. Koyamayız. Düşlaştık. Çocuk. Apşu sağ. Vefide kası şeyh. Başlaştan gittik. Lakşim dağdıştı nam. Düşavaştık. Şaç mekmi kelpiş. Bıhtı kışı tınavşiz. Lak şiş kramşalı bak. Atayş nişe nüklüm dur. Bu komş kağıt. İşte kurulum işte mençtik. Nüvük. Şumukavuz da gittik. Apples and plums and pears. Mas all those things. As Thomas, the moment this council back, all new week. It's in a big start, I match the post. It's new week.